Hanya nefer. Hanya nefer. Hanya nefer. Hanya nefer. Hanya nefer. Hanya nefer. Hanya nefer. Hanya nefer. Hanya nefer. Hanya nefer. Hanya nefer. Hanya nefer. Hanya nefer. Hanya nefer. Hanya nefer. Hanya nefer. Hanya nefer. Hanya nefer. Hanya nefer. Hanya nefer. Hanya nefer. Hanya nefer. Hanya nefer. Hanya nefer. Hanya nefer. Hanya nefer. Hanya nefer. Hanya nefer. Hanya nefer. Hanya nefer. Hanya nefer. Hanya nefer. Hanya nefer. Hanya nefer. Hanya nefer. Hanya nefer. Hanya nefer. Hanya nefer. Hanya nefer. Hanya nefer. Hanya nefer. Hanya nefer. Hanya nefer. Hanya nefer. Hanya nefer. Hanya nefer. Hanya nefer. H